aşk için gelmişiz cihane. Dostu sevmektir işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ağyar görenden bize.